0: ndinakwira patsanza
1: yayani yayani yayani
0: mamunanga anda kunenda kunzuwa kuti we kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: kazanga nendisagopa ntonyo mboka yachenja ndonga
1: yayani yayani yayani
0: mamunanga